bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Yeni bir araştırma elektronik sigara kullanımının yüksek tansiyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar özellikle sigarayla birlikte elektronik sigara kullanımının kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskini daha da yükseltebileceği konusunda uyarıyor. Elektronik sigaralar başlangıçta sigarayı bırakmaya yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olsa da uzmanlar bu ürünlerin tamamen risksiz olmadığını uzun süredir vurguluyor. Elektronik sigaraların zararlı toksinler içerdiği ve uzun vadeli sağlık etkilerinin henüz tam olarak bilinmediği belirtiliyor. Amerikan Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması kapsamında 12 ila 80 yaş arasındaki 6262 kişinin verileri analiz edildi. Sonuçlara göre sigara veya elektronik sigara kullanan kişilerde kan basıncının sigara içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin hipertansiyon geliştirme olasılığının %46 daha fazla olduğu belirlendi. Sadece elektronik sigara kullanan kişilerde ise yüksek tansiyon riskinin %15 arttığı, hipertansiyon teşhisi alma olasılığının ise %5 daha yüksek olduğu tespit edildi. Ancak araştırmacılar bu sonucun örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle istatistiksel olarak kesin kabul edilmediğini belirtti. Araştırmada ayrıca sigara ve elektronik sigara kullanan kişilerin genellikle daha genç olduğu, daha yüksek kolesterol seviyesine sahip olduğu ve vücutlarında daha fazla yağ bulunduğu görüldü. Araştırmacılar, sigara kullanımının azalmasına yönelik çalışmaların son yıllarda elektronik sigara kullanımındaki artış nedeniyle beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: kendimiz fotojenik.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle sırdaş damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Küpe FM reklam.

Nefis şarkılar dinliyorsunuz. Kayan'ın ardından hemen Nilüfer bir Kayan şarkısı daha seslendirsin. Ve efendim biraz serinleyeceğiz bugün. Düne göre baktığımız zaman Trakya'da hava sıcaklığı bir parça daha serin diyebiliriz. 26-28 derece arasında değişecek. Bu arada İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ve Kırklareli'de de yine parçalı az bulutlu olacak bölge genelindeki gibi ama orada da serin bir hava bizi bekliyor. Trakya geneli bugün parçalı, yer yer çok bulutlu.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Yeni bir araştırma elektronik sigara kullanımının yüksek tansiyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar özellikle sigarayla birlikte elektronik sigara kullanımının kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskini daha da yükseltebileceği konusunda uyarıyor. Elektronik sigaralar başlangıçta sigarayı bırakmaya yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olsa da uzmanlar bu ürünlerin tamamen risksiz olmadığını uzun süredir vurguluyor. Elektronik sigaraların zararlı toksinler içerdiği ve uzun vadeli sağlık etkilerinin henüz tam olarak bilinmediği belirtiliyor. Amerikan Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması kapsamında 12 ila 80 yaş arasındaki 6262 kişinin verileri analiz edildi. Sonuçlara göre sigara veya elektronik sigara kullanan kişilerde kan basıncının sigara içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin hipertansiyon geliştirme olasılığının %46 daha fazla olduğu belirlendi. Sadece elektronik sigara kullanan kişilerde ise yüksek tansiyon riskinin %15 arttığı, hipertansiyon teşhisi alma olasılığının ise %5 daha yüksek olduğu tespit edildi. Ancak araştırmacılar bu sonucun örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle istatistiksel olarak kesin kabul edilmediğini belirtti. Araştırmada ayrıca sigara ve elektronik sigara kullanan kişilerin genellikle daha genç olduğu, daha yüksek kolesterol seviyesine sahip olduğu ve vücutlarında daha fazla yağ bulunduğu görüldü. Araştırmacılar, sigara kullanımının azalmasına yönelik çalışmaların son yıllarda elektronik sigara kullanımındaki artış nedeniyle beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: kavga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese bir kez daha. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 19 Haziran Cuma sabahındayız. Hareketli bir hafta sonu olacak. Cumartesi ve pazar günü üniversite adayları sınavlarına girecekler. AYT ve TYT sınavları gerçekleştirilecek. Öte yandan tabii yarın sabah yine erkenden kalkacağız. Saat 6'da zafer zamanı umarım ki. Dünya Kupası'ndaki geleceğimizi belirlemeye aday maç yarın sabah erken saatte alınacak bir galibiyet. Hem moralleri düzeltecek hem de bir üst turun kapısını açacak. Paraguay karşısında ay yıldızlı millilerimize şimdiden başarılar. Müzik.

sabah erken saatlerinde geliyorum ve 3 saatlik programda neler aktarılacak, neler aktarılacak hepsini şöyle bir düzenliyorum ama ne yazık ki o plan her seferinde her gün suya düşüyor çünkü neredeyse her gün bir son dakika gelişmesi, neredeyse her gün bir başka gözaltıyla bütün plan çöpe atılıyor. Ondan sonra artık gündemde yani o son dakikada ne varsa onu aktarıyoruz. Önemli tabii. Bir son dakika gelişmesini aktaralım sizlere. Adalar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İstanbul Adalar Belediye Başkanı gözaltında. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu, 41 kişinin gözaltına alındığı ajanslar tarafından son dakika bilgisi olarak aktarılıyor. Adalarda tarihi eser statüsündeki yapıların onarımında usulsüzlük iddiası var. Ruhsat süreçlerinde yolsuzluk iddiası var. Belediye başkanı ve beraberindekilere suç örgütü kurma ve yönetme iddiasıyla suçlamalar yöneltildi. Gelişmeleri gün boyunca haber bültenlerimizden takip edebileceksiniz. Bir son dakika gelişmesini biz aktarmış olalım.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji Orzaks'tan. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Yine bir son dakika gelişmesi aktaralım sizlere. Biliyorsunuz İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal İstanbul'da evinin önünde kaçırılmıştı. Ve ardından polis ekiplerinin operasyonuyla Tuzla'da kurtarıldı. Olayla ilgili 7'ye yükseldi gözaltına alınanların sayısı. Böyle olaylar önceden olmazdı. Hani Pakistanlı bir çete İstanbul'da Taksim Meydanı'nda Nepalli turisti kaçırmıştı. Ya da Türkiye'deki böyle mülteciler, kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen başka mültecileri kaçırıp fidye istiyorlardı. Ama böyle bir kaçırma olayı daha önce gerçekleşmemişti. Bana Bay Heineken'i kaçırmak diye bir film var. Bilmem bilir misiniz? Hollandalı bira devi Heineken'in kaçırılma olayını anlatıyor. 1983 yılında yaşanmıştı bu olay. Adeta bir film senaryosundaki gibiyiz. Bir filmin içerisinde yaşıyor gibiyiz. Yaşadığımız olaylar bazen o kadar absürt oluyor ki gerçek mi diye inanmıyorum.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Yaklaşıyor. 665.si gerçekleştirilecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin aynı zamanda çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Edirne Belediyesi'nin ev

sahipliğinde biliyorsunuz. Dudak uçuklatan bir ödül verilecek şampiyona. Altın Kemer'in yanı sıra Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre baş pehlivanlık kategorisinde birinci olan güreşçi bu yıl 1 milyon 655 bin liralık ödülü alırken ikinciye 750 bin lira, yarı finalde elenen iki pehlivana ise 380'er bin lira ödül verilecek.

0: Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino'su hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino'su hoş geldin.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
9: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
10: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 19 Haziran Cuma sabahındayız. Sabah haberleri devam ediyor. Hafta sonu yaklaşıyor. Hafta sonu planlarından söz edeceğiz ama hafta sonu iki önemli konu var. Bir tanesi sabah 6'da uyanacağız yarın cumartesi sabahı. Paraguay karşısında millilerimiz erken saatlerde alınacak bir galibiyeti arayacaklar. Hem moralleri düzeltecek bu galibiyet hem de bir üst tur kapısını aralayacak. Dünya Kupası'nda yarın Ay Yıldızlar Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan cumartesi ve pazar günü iki gün arka arkaya üniversite sınavına hazırlanan adaylar EYT ve TYT sınavına girecekler şimdiden. Hem millilerimize hem de sınava girecek öğrencilere başarılar diliyorum.

0: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında. Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Reklam.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar...
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
7: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
6: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
8: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
9: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
10: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
11: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme, geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
12: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
13: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Az sonra yayınımızda bir konuğumuz olacak. İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğretim elemanı Mehmet Atıcı. Mehmet Hoca'yla yaklaşan sınavlar ve sınavların asıl ardından adayların gerçekleştireceği o tercih döneminde onlara kılavuz olacak önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu sohbete sizleri de bekliyoruz. Az sonra Mehmet Hoca'yla sohbetimiz başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi şimdi stüdyomuzda bir konuğumuzu misafir edeceğiz. İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğretim Elemanı Mehmet Atıcı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. Biz bu programları seviyoruz. Şöyle seviyoruz. Hem üniversite sınavına girmiş olan aday öğrencilere tercih döneminde belki bir rehber, onların karar vermelerine belki bir yardımcı oluruz diye düşünüyoruz. Bir taraftan da bu programları yaparken biz de çok şey öğreniyoruz. Mesela o öğrendiğim bilgilerden, şahane bilgilerden bir tanesi şu. Hocam siz Rumeli Üniversitesi'nin ikinci dönem mezunusunuz. Mezun olduğunuz okulda şimdi hocasınız.
1: Evet.
0: Nasıl bir duygu hocam bu?
1: Bu öncelikle çok güzel bir duygu. Çünkü aynı duvarlar arasında büyüdüğümü hissediyorum. Hayatımdaki tüm olumlu, güzel değişimleri Rumeli Üniversitesi'nin çatısı altında şahit oldum. Benim için üniversitenin çok başka bir yeri var. Şu anda da bu yetiştiğim yerde yeni bireyler, yeni öğrenciler yetiştirmek ayrıca bana bir gurur veriyor.
0: Gururun yanı sıra peki şunu öğrenmek isterim. Öğrenci olduğunuz dönem mi daha zordu bu çatı altında, yoksa şimdi öğretmen olduğunuz dönem mi daha zor? Hangisi daha çok stres yaratıyordu sizde?
1: Ben genellikle stressiz bir bireyim. Her zaman eğlenmeyi biliyorum. Şu anda hocayken ayrı bir keyif alıyorum. Öğrenciyken ayrı bir keyif alıyordum. Tabii ki o zamanlar ilk kurulduğu zaman bir zorluklar vardı. Fakat sürekli gelişen bir kurum olduğu için bu zorluklar her zaman azalarak daha iyi yerlere bıraktı kendini.
0: Evet, biz de yakından takip ediyoruz hocam bunu. Çünkü üniversite kurulduğu yıldan bu yana Küpe FM olarak biz çok yakın işbirliği içerisinde beraber ortak birçok projeyi de yürütüyoruz. Dolayısıyla o sizin söylediğiniz şeyi biz de aslında bir anlamda yaşayarak görüyoruz. Ama şimdi bilgisayarcılar bana biraz böyle şey gibi geliyor, uzaylılar gibi geliyor. Başka diğer insanlardan biraz daha farklı, daha soğukkanlı geliyor mesela. Bunun sebebi ne hocam? Yani daha fazla belki de dış dünyadan izole olduğunuz zamanlar daha fazla, ya da ne bileyim işin işte içerisinde daha fazla teknik, daha fazla bilim, daha fazla matematik olduğu için bir sebebi olmalı bunun.
1: Bakış açısı diyebiliriz. Mesela kendi adıma konuşmam gerekirse, ben bir soruna baktığım zaman bu sorunu nasıl çözebiliriz, ya da bir iş yaparken bu iş böyle verildi değil de bu işi daha kolay nasıl yapabiliriz diye bakıyorum. Yani biraz daha gerçekçi bakmaya çalışıyorum. İster istemez burada biraz duygusal yaklaşmadığımız için bu şekilde algılanıyor olabilir.
0: Evet. Muhtemelen bunun cevabı budur. Tabii şimdi düşündüğüm zaman, şimdi Rumeli Üniversitesi bünyesinde birçok bölüm var, birçok program var. Bu bölümler, programlar içerisinde bana göre dışarıdan bir insan olarak çok kolay, daha kolay olduğunu düşündüğüm bölümler var. Orada okumanın, mezun olmanın daha kolay olduğunu düşündüğüm bölümler var. Ama daha zor olduğunu düşündüğüm bölümler var. İşin içerisinde bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi gibi kavramlar girdiği zaman ben korkuyorum. Çok zor mu bu bölümü kazanmak ve bu bölümde okumak zor mu hocam?
1: Öncelikle bu bölümde okumak için bir ilgi gerekiyor. Çünkü ister istemez yeni bir dünyaya tanışıyorsunuz. Daha öncesinde telefonda kullandığınız uygulamalar, işte gerçek hayatta teknolojik olarak karşısında çıkan cihazlar, bunların arka planını yapan siz oluyorsunuz. Siz geliştiriyorsunuz. Sizin geliştirdiğiniz oyunlar oynanıyor. Sizin geliştirdiğiniz siteler kullanılıyor. Sizin geliştirdiğiniz projeler gerçek hayatta birileri tarafından kullanılıyor. Bu gözle bakıldığı zaman da cidden bir ilgi gerekiyor. Zor mu? Zorlukları var tabii. Her bölümün kendi içerisinde zorlukları, kolaylıkları var. Ama tamamen buradaki zorlukları aşmak öğrencinin kendi gayretine ve ne kadar merak ettiğine bağlı. Bizim evet. için merak duygusu burada çok önemli.
0: Yani insan için merak duygusu çok önemli. İnsanda o merak duygusu olmasaydı belki insan evrimi bu şekilde olmazdı diye düşünüyorum. Hocam bilgisayar, yani biraz önce böyle kısacık da olsa değindiniz ama hangi alanlarda ne yaptığınıza dair, onu birazdan ilerleyen dakikalarda açacağız da bilgisayar programcılığı programı tam olarak hangi alanlarda eğitim veriyor? Öğrenciler nasıl bir mesleğe hazırlanıyorlar bu programda?
1: İlk olarak bilgisayar programcılığı mezunları tekniker olarak geçiyor. Herhangi bir firmada yazılım sektöründe bulunması yeterli. Geçmişlerde baktığımız zaman sadece yazılımcı firmalarda iş bulabilirken şu anda tüm sektörde illa bir bilişim alanı açıldı. İlla bir teknik altyapı kuruldu. O yüzden şu anda iş bulma skalası daha çok genişledi. Herhangi bir devlet dairesinde, herhangi bir hastanede, bir e-ticaret sitesinde uzaktan ya da örgün bir şekilde çalışma skalası oldukça genişledi. Çünkü günümüzde artık dijitalleşmeyen hiçbir alan kalmadı.
0: Doğru söylüyorsunuz. Belki freelance olarak da başka birçok alandan avantajlı bu. Pandemiyle beraber galiba biraz daha bu durum arttı. Yani uzaktan çalışma ya da freelance çalışma gibi durumlar biraz daha sanki pandemiden sonra arttı gibi.
1: Yapılabildiğini herkes gördü artık. Yani uzaktan da çalışılabiliyormuş. Uzaktan
0: biz yapamadık. Biz radyoda yapamadık. Seviyoruz biz buraya gelmeyi.
1: Ya teknik imkanlar el verdiği sürece bunun yapılabildiğini gördük.
0: Hocam bunun için peki belli bir yetenek de gerekiyor mu bu bölümde okumak için?
1: Yetenek kazanılan bir şey. O yüzden öncesinde bir şey bilmelerine gerek yok. Çünkü günün sonunda buraya öğrenmeye geliyorlar. Sadece derslerdeki gayretleri bizim için çok önemli. Derslerde öğrenmek için ne kadar çabalıyorlar? Çünkü bu alan çok geniş bir alan ve sürekli gelişen bir alan. Bizim derste verdiğimiz bugün onların ihtiyacını karşılayabilir fakat yarın yeni bir şey öğrenmeleri gerekecek. O yüzden
0: o yeni öğrenme de aslına bakarsanız sadece bu programcı ya da eğitim alanında değil, öğrenme bir hayat boyu devam ediyor ama tabii insanın mesleki anlamda kendini geliştirmesi için daha öğrencilik zamanlarından itibaren buna açık olması gerekiyor sanki değil mi?
1: Evet, yani öğrenmeyi öğrenmesi gerekiyor. Kendini sürekli geliştirmesi gerekiyor. Bizim verdiğimizin üzerine koyması gerekiyor ki günün sonunda bu alanda yetişmiş bir yazılımcı olsun.
0: Biraz galiba tembelliğe yakın olanlar için çok da uygun değil gibi sanki böyle üşengeçler için.
1: Evet ya yani günün sonunda hani tabii ki sektör artık gelişiyor. Destekler, bazı işler çok kolaylaştı. Özellikle bu yapay zekanın
0: tabii rakipler girmesi, fazlalaştı.
1: Tabii herkes yapabilmeye başladı artık. O yüzden yetişmiş yazılımcı sıfatını özellikle kullanmak istiyorum. Yetişmiş yazılımcı olabilmek için çok çabalaması gerekiyor ve araştırması gerekiyor.
0: Hocam yapay zeka dediniz de tabii artık yapay zekanın girmediği alan neredeyse yok gibi. Yazılım dünyası açısından yapay zekanın etkileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela yapay zekaya yazılım yaptırılabiliyor. Artık insan unsuruna orada gerek kalmayabilir görüşünü savunanlar da var. Yapay zeka sizin alanınızı nasıl etkiliyor?
1: Ben yapay zekayı günümüzün Bitcoin olarak görüyorum. Geçmişte Bitcoin'i kaçırdım diyenler bugün bunu yapay zeka ile telafi edebileceğini düşünüyorum. Çünkü

0: gibi birçok da yeni meslek çıkıyor. İşte o promptlar dediğiniz gibi çok önemli. Belki de sadece bu konuyla ilgili uzmanlaşmış elemanlara ihtiyaç duyulacak. Dolayısıyla her alanda insanın ve öğrencilerin kendini geliştirmesi bir kez daha önemli olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hocam, bazı bölümlerde tabii sadece teorik eğitim yeterli olabiliyor ya da ağırlıklı olarak teorik eğitim yeterli olabiliyor o bölümü okumak için, bitirmek için. Sizin bölümünüzle ilgili teorik derslerin, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı derslerin ağırlığı ne düzeyde? Böyle derslerde var mı?
1: Neredeyse bizim bütün derslerimiz, demeyeyim de çoğu dersimizde uygulama var. Yani uygulamadan kastımız da gerçek bir proje ortaya çıkarıyor. Buradan mezun olduktan sonra CV'sinde ders aldığı dersler değil de yaptığı projeleri koyuyor. Bir e-ticaret sitesi olabilir, bir randevu uygulaması olabilir, bir restoranda QR menü uygulaması olabilir. Yaptığı projeler onun CV'sini gerçek anlamda dolduruyor. Ve bir bakıma biz proje verirken öğrencilere bu hangi sorunu çözüyor kafasıyla yönlendirdiğimiz için yaptıkları projeler gerçek hayatta cidden iyi yerlere gelecek projeler oluyor. Ve öğrenci için iş arama kısmına geçtiği zaman da ona çok büyük destekler sağlıyor.
0: Evet hocam, başka yerlerden bildiğim şöyle bir deneyimim, gözlemim var daha doğrusu. Mesela işte bir YouTube videosu açıp işte o YouTube videosunda gösteriyor neyse o dersin konusu, işte yazılım mı ya da az önce söylediğiniz işte QR kodun oluşturulması diyelim ki, basit bir örnek vereyim. YouTube videosunu açıyor. Bu da bir eğitim ama her öğrencinin önünde bir işte bilgisayar olması, teknolojik altyapının olması, laboratuvar olması, bu da eğitimi farklı bir seviyeye çıkarıyor. Bu anlamda üniversitenin öğrencilere sunduğu laboratuvar ya da teknolojik altyapıyla ilgili neler söylersiniz?
1: Çok önemli bir konuya değindiniz. Bu konuda kesinlikle katılıyorum size. Bilgisayar laboratuvarları olmadan biz bu işin mutfağına giremeyiz. Bu konuda gayet yeterli, her öğrencinin özelinde bilgisayar olan laboratuvarlarımız var. Bunun dışında bazı öğrencilerimiz kendi bilgisayarlarını getirmek istiyor. Kendi bilgisayarlarını kullanacakları özel alanlar da var. Daha önemli bir konuya değinmek gerekirse, biz laboratuvarları sadece ders saatlerinde kullanmıyoruz. Ders saatlerinin dışında yine bu laboratuvarlarımız açık oluyor. Kendi projesini geliştirmek isteyen öğrenciler, ödev yapmak isteyen öğrenciler bu laboratuvarları müsaitliğine göre ders dışında da kullanıma açık oluyor her zaman.
0: Evet, tabii öğrenciler işte sizin söylediğiniz gibi, onu mesela şimdi ben yeni öğreniyorum aslında, pratik ya da uygulamalı derslerin en az teorik dersler kadar önemli ve ağırlıkta olduğunu söylediniz. Evet, teori eğitimi alıyor, pratiğe bunu döküyor. İşte laboratuvarlarda ya da çeşitli projelerle ya da sektörün profesyonelleriyle çeşitli vesilelerle bir araya gelerek. Peki yani çocuklar bu bütün alanlarda aldıkları eğitimi çalışma hayatında profesyonel olarak başlamadan önce, mesela diyelim ki şirketlerle işbirlikleriniz var mı? İşte sektör profesyonelleriyle öğrencileri ya da mezunları bir araya getirdiğiniz projeleriniz var mı? Bu konularla ilgili neler söylersiniz?
1: Bu konuda öncelikle biz öğrencileri hackathon gibi proje, işte TÜBİTAK gibi projelere yönlendiriyoruz ki gerçek anlamda bir yarışmaya katılsınlar. Hackathon dediğimiz olay, belli bir süre içerisinde katılımcıların bir proje geliştirmesi isteniyor. O yüzden bu tip yarışmalarda öğrenciler stres altında, baskı altında bir proje geliştirmeye çalışıyor. Hatta bu konuda geçmiş dönemlerde başarı elde eden, birincilik elde eden öğrencilerimiz de oldu. Öğrencilere bunlar çok önemli katkılar sağlıyor. Onun dışında bizim sektörde anlaşmalı olduğumuz firmalardan, kurumlardan bu kariyer günlerinde sektörden uzmanlar, alanında iyi olan yazılımcılarla, bireylerle bir araya getirip onları birebir bu süreçte destekliyoruz.
0: Evet.
1: Aynı zamanda bizde staj durumu var. Bu staj durumunda da öğrencilerimiz kendilerini iş dünyasına erken aşamada atıyorlar ve yaptıkları birikimleri, projeleri, onun dışında gerçek bir sektörde, gerçek bir projede ekip çalışmasına katarak kendilerini daha iyi bir konuma getiriyorlar.
0: Staj zorunlu tabii, değil mi hocam?
1: Tabii ki.
0: Bu peki birinci sınıfta mı, ikinci sınıfta mı, yoksa öğrencinin kendi tercihine

0: bıraklığı nasıl oluyor staj?
1: Staj birinci sınıfın sonunda yaz tatilinde, yani ikinci dönemin sonunda yaz tatilinde bir 30 iş günü kadar süresi oluyor. Bu süre öğrenci kendi istediği bir yerde staj yapabiliyor, kendi bulduğu bir yerde yapabiliyor. Ya da bizim anlaşmalı olduğumuz yerlerde yapabiliyorlar. 30 gün boyunca düzenli olarak staja gidiyorlar. İlgili firmada o projelerde yer alıyorlar ve günün sonunda yaptıklarını bizi raporlayarak staj süresini tamamlamış oluyorlar.
0: Evet hocam, tabii şimdi işin içerisinde teknoloji, bilgisayar, yazılım girdiği zaman insanın aklına şu soru da geliyor. Yani bütün bu alanlarda bir ürün ortaya çıkarabilmek için, sektörde profesyonel olarak çalışabilmek için yabancı dil bilmenin ya da öğrenmenin etkisi nedir acaba sizin sektörünüz açısından?
1: Bizim sektör sürekli geliştiğini söylemiştim. O yüzden sürekli gelişen bir sektörü takip etmek için İngilizce önemli bir yer elde ediyor. Yani kendini geliştirmek istiyorsan yabancı kaynakları takip etmen gerekiyor. Yabancı kaynakları takip etmek için de iyi bir İngilizce bilmen gerekiyor. O yüzden İngilizce dili bizim için önemli bir yere sahip.
0: Bu bölümü kazanmak mı daha zor hocam? Kazandıktan sonra okuyup bitirmek mi daha zor sizce?
1: Öğrenciden öğrenciye değişen bir durum. Yani genellemek çok yanlış olur bence. Çünkü kazanmak da kolay, mezun olmak da kolay. Bu tamamen öğrencinin ne kadar istediğine bağlı, ne kadar heves ettiğine bağlı. Çünkü bazı öğrenciler geliyorlar ve istediğini bulamıyor. Onun için mezuniyet biraz daha zor oluyor. Ama bazı öğrenciler istediğini bilerek geliyor ve bunun için çabalıyor ve gayet çok rahat bir şekilde mezun oluyorlar. Mezun olduktan sonra da bu gayretleri onları iyi yerlere getiriyor.
0: Tabii. Yani daha başarılı olmaları muhtemel bu tür öğrencilerin. Sizin bölümünüz Silivri'de Mehmet Balcı yerleşkesinde,
1: evet.
0: Öyle değil mi? Peki o zaman şunu sorayım. Biz de Trakya'ya yayın yapan bir radyo istasyonuyuz. Hatta bu sohbeti yaptığımız zaman biz 32. yaş günümüzü kutluyoruz. Bugün bizim yaş günümüz.
1: Aha,
0: tam 32 senedir Trakya'da güzel şeyler duymak istediğinde dinleyicilerimizin yanındaydık. Bugün de güzel şeyler duyuyorlar bu yayında. Bu bölümü Silivri'de Mehmet Balcı yerleşkesinde, ki Rumeli Üniversitesi'nin İstanbul'da da birçok yerde kampüsü var. Dolayısıyla biz Trakya'daki dinleyicilerimize Silivri kampüsünden söz edelim. Silivri kampüsünde öğrenci olmanın, siz hem burada okumuş hem de burada öğretmenliğe, hocalığa devam eden birisi olarak Silivri'de öğrenci olmanın avantajları sizin için neler mesela? Neler söylersiniz?
1: Benim için en büyük avantajı Silivri'nin gelişmekte olan bir yer olması. İstanbul'un kalabalığından, stresinden uzakta, gayet sessiz, sakin, hareketli bir ortamda, güzel bir bölgedeyiz. Doğayla iç içe ve çevremizde ulaşım oldukça kolay. Onun dışında Silivri, Mehmet Balcı yerleşkemizde olanaklar diğer kampüsler gibi gayet iyi. Buradaki kulüplerimiz, buradaki etkinliklerimiz sürekli oluyor. Yazları sürekli bir etkinliğimiz oluyor. Öğrenciler yani sıkılmaya çok vakitleri olmuyor.
0: Öğrencilerin bunlara vakti oluyor mu bu derslerden?
1: Tabii ki bizim için üniversitede öncelik ders olabilir ama biz öğrencilerin mezun ederken sadece dersleri alıp gitmesini istemiyoruz. Çünkü üniversite ortamında gerçek hayata hazırlamak istiyoruz. Ve gerçek hayatta eğlencesiz olmaz.
0: Olmaz tabii. Kulüplerimiz... Kendine de vakit ayırmalı. Sosyalleşmeli de. Silivri'de bu anlamda buradaki öğrencilere katılıyorum size. Burada yaşadığım için değil. Bence başka birçok yerden daha iyi avantajlar sunuyor. Hocam şunu artık vakit sona yaklaşıyor. Şunu da hatırlatalım. Tercih yapacak olan öğrenciler ve aileleri, başta Silivri Mehmet Balcı yerleşkesi olmak üzere İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin hangi kampüslerine kolay ulaşabiliyorlarsa kendileri gelebilirler, aileleriyle gelebilirler. Çeşitli yerlerde, bölgede tanıtım ofisleri oluyor. Oraya ulaşıp oradan bilgi alabilirler. Hem bu anlattıklarımız hem de gidip kendileri gördüğü zaman eminim ki çok daha kolay karar vereceklerdir. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Bunun için aday Rumeli sitemizde sitemizde hem destek ekibimiz de yer alıyor. Bizlere telefondan da ulaşabilirler. Fiziki olarak ziyarete de gelebilirler. Direkt uzman akademik kadromuz, gerek personelimiz birebir hepsiyle destek olacak.
0: Bu sosyal süreçte. Medyadan da bir zahmet takip etsinler. Neler neler paylaşılıyor orada. Bütün her şey yapılan edilen orada daha da belki kolay ve pratik olabilir. Hocam teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz yayınımıza. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa yavaş yavaş onunla beraber toparlayalım. Olur mu?
1: Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Eklemek istediğim küçük bir şey daha var. Onu eklemek istiyorum. Bizim Ümraniye kampüsünde şimdi Tekmer merkezimiz kuruluyor. Tekmer kuruluyor. Burada girişimcilikle ilgilenen öğrencilerimiz ve girişimcilik alanında uzman olan öğrencilerimizi de bekleriz. Mutlaka oraya da ziyaret edebilirler. Onun dışında benim de söyleyeceğim bir şey yok.
0: Sadece yazılım değil, girişimcilik de önemli. Bunu da hatırlatalım. Ümraniye kampüsünde dediniz, evet. Değil mi? Peki oraya hangi otobüsün gittiğini de videonun altına yazarız. Hocam sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı öğretim elemanı Mehmet Atıcı yayınımızdaydı. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz hocamızı. Değerli dinleyiciler, biz de yayınımızı bugün bu şekilde noktalıyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM reklam.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
9: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
10: Çeri. Arsanız var,

0: Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Küpe FM reklam.

0: kendimi inandırma.
1: Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Yeni bir araştırma elektronik sigara kullanımının yüksek tansiyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar özellikle sigarayla birlikte elektronik sigara kullanımının kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskini daha da yükseltebileceği konusunda uyarıyor. Elektronik sigaralar başlangıçta sigarayı bırakmaya yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olsa da uzmanlar bu ürünlerin tamamen risksiz olmadığını uzun süredir vurguluyor. Elektronik sigaraların zararlı toksinler içerdiği ve uzun vadeli sağlık etkilerinin henüz tam olarak bilinmediği belirtiliyor. Amerikan Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması kapsamında 12 ila 80 yaş arasındaki 6262 kişinin verileri analiz edildi. Sonuçlara göre sigara veya elektronik sigara kullanan kişilerde kan basıncının sigara içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin hipertansiyon geliştirme olasılığının %46 daha fazla olduğu belirlendi. Sadece elektronik sigara kullanan kişilerde ise yüksek tansiyon riskinin %15 arttığı, hipertansiyon teşhisi alma olasılığının ise %5 daha yüksek olduğu tespit edildi. Ancak araştırmacılar bu sonucun örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle istatistiksel olarak kesin kabul edilmediğini belirtti. Araştırmada ayrıca sigara ve elektronik sigara kullanan kişilerin genellikle daha genç olduğu, daha yüksek kolesterol seviyesine sahip olduğu ve vücutlarında daha fazla yağ bulunduğu görüldü. Araştırmacılar, sigara kullanımının azalmasına yönelik çalışmaların son yıllarda elektronik sigara kullanımındaki artış nedeniyle beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye sadece bir gün kaldı. Sınav belgelerinizi hazırlayın, derin bir nefes alın ve sadece hayallerinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi yarınki sınavda tüm gençlere sonsuz başarılar diler.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis önceki gün kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalı, Tuzla'da prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı şekilde buldu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çetelerine yapılan operasyon kapsamında 32 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Gürlek, gözaltına alınanlar arasında avukatların da olduğunu belirtti. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatı eleştiren İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'i isim vererek sert sözlerle eleştiren ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance, İsrail'deki panik havasını tuhaf buluyorum diye konuştu.
3: Spor.
4: Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Kosovalı golcünün yarın sağlık kontrolünden geçerek birkaç gün içinde de resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. 2026 FIFA Dünya Kupası A grubunun ikinci maçında turnuvanın ev sahiplerinden olan Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika, ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6.174 liradan, çeyrek altın 10.470 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 25, Tekirdağ ve Kırklareli 26, Çanakkale 28, Edirne 30 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 19 Haziran Cuma'yı gösteriyor. Haftanın en güzel, en hafif, en neşeli sabahı nihayet başladı. Mikrofon başındayız ve hafta sonunun o tatlı esintisini şimdiden stüdyomuza davet ediyoruz. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum o kadın olduğumu düşünüyorum. 26 yaşındayım ve 10. yılımı kutluyorum. Çocukluğumu sahnede geçirdim. Çok havalı. Bu yaşta kariyerine yeni başlayan insanlar var. Güzel bir süreçti. Biraz yordu ama çok mutluyum diyen Aleyna Tilki bizleri karşılıyor.

0: FM reklam. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 52-20.
3: Güçlü hortum olarak hidrosızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

İş yerinde son dosyaları kapatmaya hazırlananlar, trafikte az kaldı yarın tatil diye direksiyon sallayanlar, kahvesinden ilk yudumu alanlar, hepiniz hoş geldiniz. Ankara konserinde hayranlarının sürpriz albüm kutlamasıyla karşılaşan, yeni albümü Rüyaların İşi'nin şarkılarını ilk kez Ankara'da seslendiren, bu özel anın heyecanını dinleyicilerle paylaşan, konserin sürpriz anı ise hayranlarından gelen yeni albüm için hazırlanan kutlamada pasta ve çiçeklerle kendisine sahnede jest yapılan Göksel radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daim.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM reklam.

Bugün enerjimizi tavan yapıyoruz, modumuzu düşürmüyoruz. Harika şarkılar, en taze müzik haberler tabii ki Cuma neşesiyle Küpe FM'de yayındayız. Kulaklarınızı bizden ayırmayın. Hazırsanız devam ediyoruz. 2026 yılına damga vuran çıkışları ve MC Menor CP gibi grup gerçekleştirdiği işbirliklerinin ardından yeni teklisinde de Muti ile güçlerini birleştiren ve Timsahlar isimli parçasını tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan Uzi'ye kulak veriyoruz.

0: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92. silivrisürücükursu.com.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
5: Küpe FM reklam.

0: olsan mı? İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye sadece bir gün kaldı. Sınav belgelerinizi hazırlayın, derin bir nefes alın ve sadece hayallerinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi yarınki sınavda tüm gençlere sonsuz başarılar diler.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Toplam 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan proje, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanınsa sayılı metro hatlarından biri olma özelliği taşıyor. Tekirdağ Süleymanpaşa'da sigara izmaritinden çıkan yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan yanarak zarar gördü. Yunanistan basınına konuşan Avrupa Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, AB'nin özellikle savunma alanında Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Rusya, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakereler için ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu teyit ettiğini bildirdi.
3: Spor.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile karşılaşacak Amili futbol takımının teknik direktörü Vincenzo Montella ilk maç sonrası yapılan eleştirilere yanıt verdi. Montella, bu kaosa hizmet eden birçok kişiden daha fazla Türk gibi hissediyorum diye konuştu. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Amili futbol takımıyla karşılaşacak Paraguay'ın teknik direktörü Alfaro, Türkiye ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. ABD karşısında alınan farklı yenilgiye değinen Alfaro, oyunculara %100 güveniyorum diye konuştu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6.174 liradan, çeyrek altın 10.470 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 25, Tekirdağ ve Kırklareli 26, Çanakkale 28, Edirne 30 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

Bugün 19 Haziran Cuma, haftanın yorgunluğunu geride bırakmaya, hafta sonuna huzurlu bir adım atmaya hazırlandığımız o özel gündeyiz. İçimizde ise Cuma günün getirdiği o hafiflik var. Türkiye'deki başarısını yurt dışına taşımaya başlayan ilk Avrupa konserinde Rotterdam'da kapalı gişe doldurarak uluslararası yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapan, hit şarkılarının yanı sıra sahne enerjisi ve performansıyla da gece boyunca seyirciden tam not alan, konser sırasında dinleyicilerin "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratları karşısında üyelerin duygusal anlar yaşadığı Manifest Kızları radyolarınızda şimdi.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM stüdyolarından hepinize kucak dolusu merhaba. Bugün yayında ruhunuzu dinlendirecek ezgiler hayatın içinden, küçük müzik haberler ve gününüzü güzelleştirecek detaylar olacak. İster yolda olun, ister evde, ister iş başında, çayınız kahveniz hazırsa gelin bu güzel cuma gününü birlikte paylaşalım. Keyifli dinlemeler. Dijital çağın sevilen genç sesleri Yaren Özaydın ve Hey Ben Sena ile bir araya gelerek kalıplara ve dayatmalara meydan okuyan yepyeni şarkısını hayranlarıyla buluşturan, ödün vermeyen isyankar ve özgürlükçü ruhla dikkat çektiği parçasıyla bugünlerde adından bahsettiren popüler müziğin güçlü ismi Aydilge bizlere sesleniyor.

Gözlerini bugün günlerden neydi diye açıp cuma olduğunu fark edince yüzünde güller açanlar. Evet, yanlış duymadınız. Bugün 19 Haziran cuma. Hafta bitti sayılır. Mesainin bitmesine şurada ne kaldı cuma sendromu diye bir şey icat edilmediyse bir sebebi var. Çünkü bugün herkes biraz daha güler yüzlü. Herkes biraz daha anlayışlı. A milli takım için yazdığı Bir Oluruz Yolunda şarkısıyla hala dinlenen Avustralya maçından sonra millilere gelen eleştirilere karşı çıkan milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım diyen megastar Tarkan radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceri Silivri şubenize bekliyoruz. Ceri.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Yeni bir araştırma elektronik sigara kullanımının yüksek tansiyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar özellikle sigarayla birlikte elektronik sigara kullanımının kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskini daha da yükseltebileceği konusunda uyarıyor. Elektronik sigaralar başlangıçta sigarayı bırakmaya yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olsa da uzmanlar bu ürünlerin tamamen risksiz olmadığını uzun süredir vurguluyor. Elektronik sigaraların zararlı toksinler içerdiği ve uzun vadeli sağlık etkilerinin henüz tam olarak bilinmediği belirtiliyor. Amerikan Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması kapsamında 12 ila 80 yaş arasındaki 6262 kişinin verileri analiz edildi. Sonuçlara göre sigara veya elektronik sigara kullanan kişilerde kan basıncının sigara içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin hipertansiyon geliştirme olasılığının %46 daha fazla olduğu belirlendi. Sadece elektronik sigara kullanan kişilerde ise yüksek tansiyon riskinin %15 arttığı, hipertansiyon teşhisi alma olasılığının ise %5 daha yüksek olduğu tespit edildi. Ancak araştırmacılar bu sonucun örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle istatistiksel olarak kesin kabul edilmediğini belirtti. Araştırmada ayrıca sigara ve elektronik sigara kullanan kişilerin genellikle daha genç olduğu, daha yüksek kolesterol seviyesine sahip olduğu ve vücutlarında daha fazla yağ bulunduğu görüldü. Araştırmacılar, sigara kullanımının azalmasına yönelik çalışmaların son yıllarda elektronik sigara kullanımındaki artış nedeniyle beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye sadece bir gün kaldı. Sınav belgelerinizi hazırlayın, derin bir nefes alın ve sadece hayallerinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi yarınki sınavda tüm gençlere sonsuz başarılar diler.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis önceki gün kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalı, Tuzla'da prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı şekilde buldu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çetelerine yapılan operasyon kapsamında 32 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Gürlek, gözaltına alınanlar arasında avukatların da olduğunu belirtti. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatı eleştiren İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'i isim vererek sert sözlerle eleştiren ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance, İsrail'deki panik havasını tuhaf buluyorum diye konuştu.
3: Spor.
4: Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Kosovalı golcünün yarın sağlık kontrolünden geçerek birkaç gün içinde de resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. 2026 FIFA Dünya Kupası A grubunun ikinci maçında turnuvanın ev sahiplerinden olan Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika, ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6.174 liradan, çeyrek altın 10.470 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 25, Tekirdağ ve Kırklareli 26, Çanakkale 28, Edirne 30 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Güzel bir cuma gününün tam ortasından, öğle saatlerinden hepinize merhaba. İşlerin biraz yavaşladığı, kahve kupalarının tazelendiği ve akılların yavaş yavaş hafta sonu planlarına kaydı o huzurlu saatlerdeyiz. Günün koşturmacasına tatlı bir müzik molası vermek için mikrofondayız. Önümüze dinlenmek, yenilenmek ve sevdiklerimize vakit ayırmak için şahane bir hafta sonu var. Gelin mesainin geri kalanını en güzel mevzilerle ruhumuzu dinlendirerek geçirelim. Çayınız kahveniz hazırsa Küpe FM'de cuma öğle kuşağı en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor. Yıllardır kilolarından dertli olan ve 73 kilo veren, yeme alışkanlığının tamamen değiştiğini, artık kıyafet ararken zorlanmadığını söyleyen ve 36 beden mutluluğu yaşadığını dile getiren Işın Karaca bizleri karşılıyor bu dakikalarda.

0: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Dükkanlarda tatlı bir hareketlilik var biliyorum, mail kutularına bu konuyu pazartesi konuşalım yanıtları yazılmaya başlandı. Patronların gözünden kaçarak hafta sonu planları sekmelerde açıldı. Merak etmeyin, cuma öğleden sonrasını sizler için çok daha hızlı ve eğlenceli geçirmek üzere buradayız. Trafikte olanlar, iş başında olanlar, evde kahvesini yudumlayanlar. Enerjiyi düşürmüyoruz, cuma neşesini Küpe FM'de hep birlikte paylaşıyoruz. Şimdi sıradaki şarkı cuma gününü hakkıyla bitirmek isteyen tüm çalışanlara gidiyor. Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ve durumunun son dönemde ciddileştiği, yaklaşık 15 gündür de hastanede kontrol altında tutulduğu iddiaları yayılmıştı. Sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapan ve yaptığı açıklamada haberlerin yalan olduğunu ve konserlerine kaldığı yerden devam edeceği ifadesini kullanan beste fabrikatörü Serdar Ortaç konuğumuz.

0: BFM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Eğitimden belgeye, güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

Ve bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Hafta sonu eğlenceniz olan 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatim ve programın kapanışını ise Asil Gök'le evlilik yolunda ilk adımı atan ve aile arasında yapılan törenle nişanlanan Derya Ulu'yla hepinize mutlu günler. Şimdiden keyif dolu tatil.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye sadece bir gün kaldı. Sınav belgelerinizi hazırlayın, derin bir nefes alın ve sadece hayallerinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi yarınki sınavda tüm gençlere sonsuz başarılar diler.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Toplam 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan proje, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın ise sayılı metro hatlarından biri olma özelliği taşıyor. Tekirdağ Süleymanpaşa'da sigara izmaritinden çıkan yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan yanarak zarar gördü. Yunanistan basınına konuşan Avrupa Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, AB'nin özellikle savunma alanında Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Rusya, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakereler için ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu teyit ettiğini bildirdi.
3: Spor.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile karşılaşacak A-Milli futbol takımının teknik direktörü Vincenzo Montella ilk maç sonrası yapılan eleştirilere yanıt verdi. Montella, bu kaosa hizmet eden birçok kişiden daha fazla Türk gibi hissediyorum diye konuştu. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında A-Milli futbol takımıyla karşılaşacak Paraguay'ın teknik direktörü Alfaro, Türkiye ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. ABD karşısında alınan farklı yenilgiye değinen Alfaro, oyunculara %100 güveniyorum diye konuştu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6174 liradan, çeyrek altın 10470 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 25, Tekirdağ ve Kırklareli 26, Çanakkale 28, Edirne 30 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: dejamos el tranvía.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Oh, yeah, in fact, coming up next up.

gücün yetmez. Sildim kovdum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı tek başıma kalmayı yapamaz mıyım? Öyle mi sandın?

Küpa FM'de gündüz yolculuğumuza başladık. Haftanın son iş günündeyiz değerli dinleyiciler. Haftanın yepyeni şarkılarından, bu cumanın, bu güzel günün en güzel şarkılarından, en yeni şarkılarından. Yepyeni şarkılarından bir tanesi Ay Dilge Yaren Özaydın, Hey Ben Sena ortak çalışması. Idı radyolarınızdaydı, çok eğlenceli bir şarkı olmuş. Aynı eğlencelilikte, öyle söyleyelim. Bir şarkıyla devam edeceğiz. Tatlı Kaçık bizlerle olacak. Aybüke Albere yorumuyla bu sefer. Küp FM'de gündüz yolculuğu başladı.

0: Küpe FM reklam.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Heyecanlanıyoruz. Milli takımımızın bu önemli maçı için yarın sabah, yani cumartesi sabahı saat 06'da Paraguay'la milli maçımız var. Dünya Kupası'nda biliyorsunuz ikinci maçımıza çıkacağız. Umuyoruz ki galip geleceğiz ve yolumuza tam gaz devam edeceğiz. Maçı izleyecek olanlar arasında ben de varım kısmetse, inşallah sabahın 6'sında ekran başındaki yerimi alacağım. Heyecanla maç saatini bekliyoruz. Bakalım bizim çocuklar nasıl bir performans ortaya koyacaklar. Bir oluruz yolunda dedik galiba. En güzel marşlarımızdan bir tanesi Tarkan'dan geldi. Şimdi de Madrigal'le devam edeceğiz. Yeni nesil bir marş. Dünya Kupası marşımızı bu sefer Madrigal'den dinleyelim. Sonrasında da Sefo'nun marşını dinleyeceğiz arka arkaya. Böyle 3 marş dinlemiş olacağız. Önce Madrigal, Bu Kalp Sana Ait sizlerle.

0: FM Reklam. Reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993

12.94 Kere. Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

Bu arada yarın sabah saat 6'da Paraguay-Türkiye maçı var dedik ama çok önemli başka maçlar da var. Şöyle bir diğer maçlara bakalım. Bugünkü ve yarınki maçlara bir göz atalım arkadaşlar. Saat 22'de bu gece Amerika-Avustralya maçı var. Bu maçta bizim grubumuzun önemli maçlarından bir tanesi. Yarınki diğer maçlara şöyle bir göz attığımızda sabah saat 06 Türkiye-Paraguay maçı öncesinde gece 1'de İskoçya-Fas, 03.30'da Brezilya-Haiti maçı var. Acaba hiç böyle bütün bu maçların hepsini seyredecek olan kişi var mıdır? Gece düşünsenize, bu gece 22'den itibaren sabah saat 8 civarlarına kadar 4 tane maç var. Hepsini izleyecek olan hiç gece boyunca uyumadan. Çok zor olsa gerek tabii ki. Çok da gerek yok galiba. F grubunda yarın gece, yarın akşam diyelim daha doğrusu saat 20'de Hollanda-İsveç maçı oynanacakmış. Yarın gece 23'te de Almanya-Fildişi sahili maçı oynanacakmış Dünya Kupası'nda arkadaşlar. Mert Demir'e devam ediyoruz Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Yeni bir araştırma elektronik sigara kullanımının yüksek tansiyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar özellikle sigarayla birlikte elektronik sigara kullanımının kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskini daha da yükseltebileceği konusunda uyarıyor. Elektronik sigaralar başlangıçta sigarayı bırakmaya yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olsa da uzmanlar bu ürünlerin tamamen risksiz olmadığını uzun süredir vurguluyor. Elektronik sigaraların zararlı toksinler içerdiği ve uzun vadeli sağlık etkilerinin henüz tam olarak bilinmediği belirtiliyor. Amerikan Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması kapsamında 12 ila 80 yaş arasındaki 6262 kişinin verileri analiz edildi. Sonuçlara göre sigara veya elektronik sigara kullanan kişilerde kan basıncının sigara içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin hipertansiyon geliştirme olasılığının %46 daha fazla olduğu belirlendi. Sadece elektronik sigara kullanan kişilerde ise yüksek tansiyon riskinin %15 arttığı, hipertansiyon teşhisi alma olasılığının ise %5 daha yüksek olduğu tespit edildi. Ancak araştırmacılar bu sonucun örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle istatistiksel olarak kesin kabul edilmediğini belirtti. Araştırmada ayrıca sigara ve elektronik sigara kullanan kişilerin genellikle daha genç olduğu, daha yüksek kolesterol seviyesine sahip olduğu ve vücutlarında daha fazla yağ bulunduğu görüldü. Araştırmacılar, sigara kullanımının azalmasına yönelik çalışmaların son yıllarda elektronik sigara kullanımındaki artış nedeniyle beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

hem Aşkın Nur Yengi'ye selam çakmışlar hem de Sertab Erener'e selam çakmışlar. Zaten şarkı Sertab Erener'in yorumladığı bir şarkıydı. 1990'lı yılların başlarında yepyeni aranjesiyle dinledik. Ateşte Barutu değerli dinleyiciler. Gülizay'la yorumladığı Emrah Karaduman aranjesiyle bizlerle buluştu bu eğlenceli şarkı. Çok keyifli olmuş bence. Günün yeni çalışmalarından bir tanesiydi. Gündüz yolculuğumuzun ilk saatini noktalayacağız şimdi. Yine günün yeni şarkılarından bir tanesiyle. İşte yepyeni Emre Kaya şarkısı ve ikimiz olamıyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye sadece bir gün kaldı. Sınav belgelerinizi hazırlayın, derin bir nefes alın ve sadece hayallerinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi yarınki sınavda tüm gençlere sonsuz başarılar diler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelerin 500'ünün olağanüstü kurultay için imza verdiğini söyledi. 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Yeni düzenlemeye göre duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek ve haksız menfaat için IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak suç sayılacak. Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Mayıs'ta kartla yapılan temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8 artarken mağaza içi her 5 kartlı ödemeden 4'ünün temassız gerçekleştiği bildirildi.
3: Spor.
4: Türk taraftarlar Paraguay maçı öncesinde San Francisco'ya gelen Amirli futbol takımının oyuncularına büyük destek verdi. Taraftarlar takıma desteklerini göstererek futbolculara moral verdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Caner Erkin futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6174 liradan, çeyrek altın 10470 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 25, Tekirdağ ve Kırklareli 26, Çanakkale 28, Edirne 30 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: sacamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: Boy, in fact, coming up next up.

Bugünün yeni şarkılarından bir tanesiyle daha devam edeceğiz. En son slow bir şarkıyla karşımıza çıkmıştı. Geride bıraktığımız bahar aylarında bu sefer yaza harika, eğlenceli, hareketli bir şarkıyla Şımarık'la merhaba diyor sevgili Derya Ulu. İşte yepyeni teklisi Şımarık sizlerle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra dönür rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: FM reklam.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dizel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

2026 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS 20 Haziran Cumartesi tarihinde gerçekleşecek ve 21 Haziran Pazar günlerinde 3 farklı oturumda öğrenciler ter dökecek. Hepsine başarılar dileyelim. Umuyoruz ki hedeflerine ulaşırlar. Bu arada yarın sabah maç olduğu için böyle işte birçok yerde belediyeler, organizasyonlar düzenleyecek olmuşlardı. Geçen seferki gibi yani dev ekranlar kurulacaktı vesaire. Bunların birçoğu iptal edildi ve galiba hepsi iptal edilecek diye düşünüyorum. Sınavdan dolayı öğrencilerin konsantrasyonu bozulmasın diye, ulaşımlarda aksamalar yaşanmasın diye gayet de doğru bir karar olur diye düşünüyorum. Önemli olan sınav. Küpa Efendi gündüz yolculuğumuza devam edeceğiz. Poison'in hemen ardından şimdi Doğu Svek, Semicenk ve Buken ortak çalışması Bilse de sizlere.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Yeni yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
0: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Küpe FM Reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Cuma günündeyiz. Herkese hayırlı cumalar dileyelim. Hafta içi günlerin sonuncusunu idrak etmekteyiz değerli dinleyiciler. Yarın cumartesi. Cumartesi sabahı birçoğumuz çok erken kalkacak. Kimimiz maç için çok erken kalkacak. Kimimiz de YKS sınavı için bayağı bir erken kalkacak. Maç için milli takımımıza başarılar dileyelim. YKS için tüm öğrencilerimize başarılar dileyelim. Bu arada bütün bunlar olmaktayken saat 09 gibi de Küpe FM'de Film Arası isimli sinema programımızda sizlerle buluşacağım efendim. Film Arası'nda da sinema dünyasına şöyle bir bakış atacağız güzel şarkılarımız arasında. İnşallah moralli bir şekilde film arasına başlamış oluruz. Maçtan sonra şöyle bir galibiyetle cumartesi gününe başlamış oluruz. Ondan sonra Film Arası'nda keyifli. Sinema haberlerimizi sizlerle paylaşırız. Bu arada Film Arası'na gelmeden önce küçük bir sinema haberi şimdiden sizlerle paylaşayım. Yeni vizyona giren filmlerden bir tanesini sizlere aslında aktaracağım. Oyuncak Hikayesi'nin yepyeni bir bölümü yapıldı arkadaşlar. Toy Story meşhur biliyorsunuz. 5. bölüme kadar gelmişler bu arada farkında değildim. İlk 3 bölüm bu arada çok güzeldi. 4.sünü izleyip izlemediğimi hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle galiba kaçırdım. 5.sini yapmışlar. Aile animasyon komedi macera türünde gösteriliyor. Oyuncuları arasında Tom Hanks, Tim Allen, John Cusack gibi isimleri yazmışlar ama tabii bunlar seslendirmen anlamında söylemişler. Animasyon hikayesinde bu isimler de sesleriyle yer alıyorlar. İddialı bir film, hit bir film. Bugün itibariyle aslında vizyonda. Yarın ya da ondan sonraki gün ilerleyen günlerde izleme fırsatı olanlar belki soluğu sinemada alırlar bir Toy Story izleyelim diye keyifli bir filme benziyor. Fragmanına da şöyle bir baktım. Söylemiş olalım. Gündüz yolculuğumuzda sıra şimdi Selin'in.

0: FM reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu 282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Amerika'da 1980'li yıllarda bir grup çocuğun, bisikletli çocuğun başından geçen doğaüstü olayları anlatan bir korku dizisi vardı Netflix'te, biliyorsunuz. Meşhur Stranger Things'ten bahsediyorum. Son 10 yıl içerisinde Netflix'te yerini almış olan korku dizileri arasında, fantastik korku dizileri arasında en çok beğenilmiş dizi belki de o dizi oldu. Fenomen haline geldi hatta ve sona erdi. Sonra da geçtiğimiz aylarda Netflix bu dizinin içerisinde çocukların değil de emekli, yaşlı insanların olduğu bir versiyonunu izleyicilere sundu, izleyicilerin beğenisine sundu. The Boroughs. Ve bu dizide büyük bir beğeni topladı arkadaşlar. Stranger Things'in böyle bir versiyonu, böyle bir hali paylaşıldı izleyicilerle. Fakat Netflix bu diziyi iptal etmiş yüksek bütçesi nedeniyle. Çok beğenilmiş, çok seyredilmiş ama buna rağmen The Boroughs Netflix tarafından iptal edilmiş yüksek bütçesinden dolayı açıkçası ben çok şaşırdım. Yani madem izleniyor, neden iptal ediliyor? Sen koskoca Netflix'in ne kadar yüksek bir bütçesi olabilir ki bu çağda, yapay zeka çağında yaşıyoruz. Yani yapay zeka yardımıyla artık görsel efektler de çok kolaylaştı diyebiliriz ama şaşırtıcı ve sürpriz bir şekilde bu proje Netflix tarafından iptal edilmiş değerli dinleyiciler. Böyle bir televizyon haberiyle bugünkü gündüz yolculuğumuzu bitirmiş olalım. Funda Arar'a kulak vereceğiz. Bana bir gülümseme ısmarla diyecek son teknisi bizlerle olacak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında Dilek'te müzik keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: YKS'ye sadece bir gün kaldı. Sınav belgelerinizi hazırlayın, derin bir nefes alın ve sadece hayallerinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi yarınki sınavda tüm gençlere sonsuz başarılar diler.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis önceki gün kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalı, Tuzla'da prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı şekilde buldu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çetelerine yapılan operasyon kapsamında 32 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Gürlek, gözaltına alınanlar arasında avukatların da olduğunu belirtti. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatı eleştiren İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'i isim vererek sert sözlerle eleştiren ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance, İsrail'deki panik havasını tuhaf buluyorum diye konuştu.
3: Spor.
4: Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Kosovalı golcünün yarın sağlık kontrolünden geçerek birkaç gün içinde de resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. 2026 FIFA Dünya Kupası A grubunun ikinci maçında turnuvanın ev sahiplerinden olan Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika, ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6.174 liradan, çeyrek altın 10.470 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 25, Tekirdağ ve Kırklareli 26, Çanakkale 28, Edirne 30 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

FM'den iyi günler diliyorum. Bugün 19 Haziran Cuma. Müzik Keyfi'nde yine saat 17'ye kadar birlikteyiz. Aydilge ödün vermeyen, isyankar ve özgürlükçü ruhuyla dikkat çeken yeni şarkısıyla bugün ilk konuğumuz olacak. Aydilge'nin tam bir kız neşesi enerjisi veren Idıdıdı adlı şarkısına dijital çağın sevilen genç sesleri Yaren Özaydın ve Heyben Sena eşlik ediyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
0: Küpe FM reklam.
7: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Melis Kar söz ve müziği kendisine ait olan yeni single çalışması Çaylak'la dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının düzenlemesi Osman Cello ve Mami imzası taşıdı.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Derya Ulu kariyerinin 10. sanat yılına özel hazırladığı Şımarık parçasıyla yaza damga vurmaya hazırlanıyor. Şımarık, yaz sineması tadındaki videosuyla dijital platformlardaki yerini aldı. Şımarık.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Metro FM reklam.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.
4: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Atan Taşçı'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni teklisi Gidişat dinleyicilerden tam not aldı. Roman ve Balkan esintileri barındıran şarkı ilk haftasında YouTube'da yaklaşık 3 milyon dinlenmeye ulaştı.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Gökhan Özen ve Demet Akalın dönemin en büyük hitlerinden biri olan Nazar'ı bu defa birlikte yorumlayarak dinleyicilerle buluştu. Söz ve müziği Gökhan Özen imzası taşıyan Nazar, geçmişten gelen imajını bugünün pop anlayışıyla buluşturarak dinleyicilere yeni bir

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Yeni bir araştırma elektronik sigara kullanımının yüksek tansiyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar özellikle sigarayla birlikte elektronik sigara kullanımının kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskini daha da yükseltebileceği konusunda uyarıyor. Elektronik sigaralar başlangıçta sigarayı bırakmaya yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olsa da uzmanlar bu ürünlerin tamamen risksiz olmadığını uzun süredir vurguluyor. Elektronik sigaraların zararlı toksinler içerdiği ve uzun vadeli sağlık etkilerinin henüz tam olarak bilinmediği belirtiliyor. Amerikan Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması kapsamında 12 ila 80 yaş arasındaki 6262 kişinin verileri analiz edildi. Sonuçlara göre sigara veya elektronik sigara kullanan kişilerde kan basıncının sigara içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin hipertansiyon geliştirme olasılığının %46 daha fazla olduğu belirlendi. Sadece elektronik sigara kullanan kişilerde ise yüksek tansiyon riskinin %15 arttığı, hipertansiyon teşhisi alma olasılığının ise %5 daha yüksek olduğu tespit edildi. Ancak araştırmacılar bu sonucun örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle istatistiksel olarak kesin kabul edilmediğini belirtti. Araştırmada ayrıca sigara ve elektronik sigara kullanan kişilerin genellikle daha genç olduğu, daha yüksek kolesterol seviyesine sahip olduğu ve vücutlarında daha fazla yağ bulunduğu görüldü. Araştırmacılar, sigara kullanımının azalmasına yönelik çalışmaların son yıllarda elektronik sigara kullanımındaki artış nedeniyle beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 27 11 11. Küpe.

Türkçe müziğin sevilen gruplarından Tuval yeni şarkısı Baba'yı dinleyicilerle buluşturdu. 90'lı yıllardan bu yana hafızalara kazınan eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tuval, Baba'yla bu kez son derece etkileyici ve duygu yüklü bir hikaye anlatıyor. Pop rock çizgisindeki çalışma, insanın içine işleyen sözleri ve güçlü anlatımıyla dikkat çekiyor.

önce sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye sadece bir gün kaldı. Sınav belgelerinizi hazırlayın, derin bir nefes alın ve sadece hayallerinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi yarınki sınavda tüm gençlere sonsuz başarılar diler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber menler günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelerin 500'ünün olağanüstü kurultay için imza verdiğini söyledi. 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Yeni düzenlemeye göre duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek ve haksız menfaat için IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak suç sayılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Mayıs'ta kartla yapılan temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8 artarken mağaza içi her 5 kartlı ödemeden 4'ünün temassız gerçekleştiği bildirildi.
3: Spor.
4: Türk taraftarlar Paraguay maçı öncesinde San Francisco'ya gelen Armilli futbol takımının oyuncularına büyük destek verdi. Taraftarlar takıma desteklerini göstererek futbolculara moral verdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Caner Erkin futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6.174 liradan, çeyrek altın 10.470 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 25, Tekirdağ ve Kırklareli 26, Çanakkale 28, Edirne 30 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92. Silivri Sürücü Kursu.com.
7: Küpe FM Reklam.

0: Edirne'de Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen Türkü Gecesi'nde davetliler Türk halk müziğinin sevilen eserleri eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşadı. Edirne'de Deve Cihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede katılımcılar müzik dolu anlar yaşarken konser büyük beğeni topladı.
1: Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Murat Yeter'in prodüktörlüğünü ve müzik direktörlüğünü üstlendiği folk albümünün yeni seçkisi dinleyicilerle buluştu. Anadolu'nun köklü ezgilerinin çağdaş düzenlemelerle yeniden yorumlandığı albümde Candan Erçetin Bahçenizde Gül Var mı?

0: FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ene başlamıştır.

0: randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum, beni affet.

Kadının Türküsü serisinin ikinci bölümü Öykü Gürman'ın yorumladığı Deniz'de Karartı Var'la yayına açıldı. Kadının Türküsü albüm serisinin ikinci bölümü farklı kuşaklardan ve farklı müzikal dünyalardan kadın sanatçıları Anadolu'nun köklü türkülerinde buluştu. Her sanatçı seçtiği türküye kendi sesini, yorumunu ve müzikal yaklaşımını katarken türkülerde saklı kadın hikayeleri de yeni kuşaklarla buluşuyor.

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Feridun Hürel albüm 2'nin yeni teklisi Dilek Türkan'ın yorumladığı Ben Geçerim Gönül Geçmez oldu. Bugün veda şarkımız olsun. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü saat 15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler.
4: YKS'ye sadece bir gün kaldı. Sınav belgelerinizi hazırlayın, derin bir nefes alın ve sadece hayallerinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi yarınki sınavda tüm gençlere sonsuz başarılar diler.
5: Küpe FM Haber.
6: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelerin 500'ünün olağanüstü kurultay için imza verdiğini söyledi. Tekirdağ Süleymanpaşa'da sigara izmaritinden çıkan yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan yanarak zarar gördü. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatı eleştiren İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'i isim vererek sert sözlerle eleştiren ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance, İsrail'deki panik havasını tuhaf buluyorum diye konuştu.
5: Spor.
6: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Caner Erkin futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu. Türk taraftarlar Paraguay maçı öncesinde San Francisco'ya gelen A-Milli futbol takımının oyuncularına büyük destek verdi. Taraftarlar takıma desteklerini göstererek futbolculara moral verdi.
5: Finans.
6: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6174 liradan, çeyrek altın 10470 liradan alıcı buluyordu.
7: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
6: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
7: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. Haftayı artık noktalıyoruz. 19 Haziran Cuma gününde ben Mehmet Ali sizlerleyim. Hadiseyle startı vereceğiz. Ara Beni şarkısıyla radyolarınızda.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'de Zeynep Bastık zamanı bana sorma.

0: FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: İyi akşam yapar.
7: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
8: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
9: Hey sen.

0: Hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Dünya göz.

0: Öz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Başak Ticaret Erçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Küpe FM

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Yeni bir araştırma elektronik sigara kullanımının yüksek tansiyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar özellikle sigarayla birlikte elektronik sigara kullanımının kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskini daha da yükseltebileceği konusunda uyarıyor. Elektronik sigaralar başlangıçta sigarayı bırakmaya yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olsa da uzmanlar bu ürünlerin tamamen risksiz olmadığını uzun süredir vurguluyor. Elektronik sigaraların zararlı toksinler içerdiği ve uzun vadeli sağlık etkilerinin henüz tam olarak bilinmediği belirtiliyor. Amerikan Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması kapsamında 12 ila 80 yaş arasındaki 6262 kişinin verileri analiz edildi. Sonuçlara göre sigara veya elektronik sigara kullanan kişilerde kan basıncının sigara içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin hipertansiyon geliştirme olasılığının %46 daha fazla olduğu belirlendi. Sadece elektronik sigara kullanan kişilerde ise yüksek tansiyon riskinin %15 arttığı, hipertansiyon teşhisi alma olasılığının ise %5 daha yüksek olduğu tespit edildi. Ancak araştırmacılar bu sonucun örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle istatistiksel olarak kesin kabul edilmediğini belirtti. Araştırmada ayrıca sigara ve elektronik sigara kullanan kişilerin genellikle daha genç olduğu, daha yüksek kolesterol seviyesine sahip olduğu ve vücutlarında daha fazla yağ bulunduğu görüldü. Araştırmacılar, sigara kullanımının azalmasına yönelik çalışmaların son yıllarda elektronik sigara kullanımındaki artış nedeniyle beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye sadece bir gün kaldı. Sınav belgelerinizi hazırlayın, derin bir nefes alın ve sadece hayallerinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi yarınki sınavda tüm gençlere sonsuz başarılar diler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelerin 500'ünün olağanüstü kurultay için imza verdiğini söyledi. Tekirdağ Süleymanpaşa'da sigara izmaritinden çıkan yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan yanarak zarar gördü. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatı eleştiren İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'i isim vererek sert sözlerle eleştiren ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance, İsrail'deki panik havasını tuhaf buluyorum diye konuştu.
3: Spor.
4: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Caner Erkin futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu. Türk taraftarlar Paraguay maçı öncesinde San Francisco'ya gelen A-Milli futbol takımının oyuncularına büyük destek verdi. Taraftarlar takıma desteklerini göstererek futbolculara moral verdi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6.174 liradan, çeyrek altın 10.470 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Hafta sonuna doğru ilerliyoruz ve bizi hafta sonuna hazırlayan şarkılar burada olmaya devam ediyor. Küpe FM'de Berkay Altunay, Düzeni Bozdukla radyonuzda.

0: Süper FM olarak A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar dileriz.
1: Küpe FM reklam.

0: Gluten ile tek tablette multi enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzaks'tan. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Küpe FM reklam.

Metro FM'de Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Ayşe Hatun Önal radyonuzda 6 yıllık aranın ardından bizlerle buluşturduğu single çalışması Su Damlası şimdi Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: İyi akşam yapar.
7: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMIL lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl

0: kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

en ileri cuma akşamına doğru bu güzel yaz akşamına ilerlediğimiz anlarda radyolarınıza getirmeye devam ediyoruz. Sebebim Yok şarkısıyla Melisa şimdi bizlerle.

0: geçse de Küpe FM reklam.
1: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 52-20.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Sizler hafta sonu tatil planlarınızı hayata geçirmek için sabırsızlanırken cuma akşamında sırada Türk müziğinin usta ismi Sezen Aksu bizi bekliyor. Bu arada Yunanistan'ın Atina kentinde geçirdiği aile tatilinin ardından İstanbul'a dönüşte özellikle havalimanında görüntülenmişti sevgili Sezen Aksu. Bu arada son dönemde hem yeni albüm çalışmaları hem de Ersa Güner ve İrem Dirici gibi isimlere verdiği şarkılarla gündemde Sezen Aksu. Atina'da daha sakin ve izole bir tatil geçirmeyi tercih etti. Yaz boyunca da benzer bir dinlenme planı yaptığı da öğrenildi. Sezen Aksu'ya tatilde yanında erkek kardeşi, gelini ve kuzeni de eşlik etti. Yani ile noktalıyoruz artık. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Güzel bir cuma akşamında Küpe FM'de güne vedada sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Valla ulaştık hafta sonuna. Havalarda birden ve hızla ısındı. Sıcakların tadını çıkaralım. Fazla bayılmadan ayılmadan inşallah. Ayılalım tabii de bayılmayalım. Valla bana ara ara bir fenalık geliyor yani sıcaklardan. Neyse bir şekilde onu da atlatacağız. Yani yazın güzelliği başka ama bunalmak da zor. Özellikle nem fazla olduğunda diyor, programı başlatıyorum.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Küpe FM Reklam.
6: FM olarak A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar dileriz.

Ne zamanla devam edelim? Efendim bu arada size tabii ki her zaman güzel açıklamalar yapmaya devam ediyorum. Bir şey söyleyeceğim, hayvanları çok seviyoruz. Evet, sevenimiz var, sevmeyenimiz de var. Ama genel anlamda saygı duyuyoruz ve birçok insan artık evinde ailesinin bir dostu ferdi olarak onlarla yaşıyor. Şunu görünce de çok üzüldüm çünkü köpekler çok hassas. Ve inanın uyumadan önce sorunlarını düşünüp uykusuz kalabiliyorlarmış. O yüzden bari onları üzüp de uykusuz bırakmayalım diyorum. Öyle bir hayat diliyorum ve işte Cem Belevi ne zaman?

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familya tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Yaşar hep böyle kal diyecek. Ben de size astrolojiden bahsedeceğim. Yay dolunayı oldu biliyorsunuz. 31 Mayıs'ta en çok etkilenecek burçlar Başak, İkizler ve Balıklarmış. Gün yüzü görecekler diyorlar. Kolay kolay görmezdi Başaklar gün yüzü. Ben Başak burcuyum. Yükselen burcum da Yay. Ve Yay dolunayı hem yükselenime hem bana iyi gelecekmiş. Artık kime nasıl iyi geliyorsa gelsin ama bir şekilde gelsin diyorum. Ve Yaşar'la hep böyle kalla devam ediyoruz.

0: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Demet Akalın'la devam edelim. Hayalet dinleyelim Demet Akalın'dan. Biliyorsunuz favori Demet Akalın şarkım. Bu arada Japonya'da bilim insanları kedilerin ortalama ömrünü 15 yıldan 30 yıla çıkarabilecek bir iğne geliştirmiş. Klinik testler başlamış. 2027'de de düzenleyici onay alması bekleniyormuş. Kedilere sordular mı acaba? Ama tabii ki sorulsa da uzun yaşamak isteyebilirler. Genel olarak insanların, hayvanların, canlıların bilse onlar da bu hayatı ve ayrıntıları böyle bir isteği olabilir dedikten sonra sözlü müzikte.

lezzet, müzik ve eğlence Leader Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Leader Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Sıla var sırada, Sıla'yla bir kafa nereye, biz oraya yapalım mı? Bu arada araştırmalara göre erkeklerin %87.4'ü eşlerinden memnunken bu oran kadınlarda sadece %2.6 olarak ölçülmüş efendim. Bu çok önemli bir araştırma. Her 100 kadından 97'si eşinin birden çok özelliğinden şikayetçiymiş. Vallahi olabilir, birazcık erkekler daha çok sıkıntı yaratıyor olabilirler tabii ki kadınlar her işe koşturduğu için, ama her evlilik için aynı şeyi söyleyemeyeceğimiz gibi istisnalarda kaideyi bozmaz, onu da hatırlatalım. Alalım kafamızı, kafa nereye gidiyorsa oraya gidelim ve işte Sıla.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Yeni bir araştırma elektronik sigara kullanımının yüksek tansiyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar özellikle sigarayla birlikte elektronik sigara kullanımının kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskini daha da yükseltebileceği konusunda uyarıyor. Elektronik sigaralar başlangıçta sigarayı bırakmaya yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olsa da uzmanlar bu ürünlerin tamamen risksiz olmadığını uzun süredir vurguluyor. Elektronik sigaraların zararlı toksinler içerdiği ve uzun vadeli sağlık etkilerinin henüz tam olarak bilinmediği belirtiliyor. Amerikan Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması kapsamında 12 ila 80 yaş arasındaki 6262 kişinin verileri analiz edildi. Sonuçlara göre sigara veya elektronik sigara kullanan kişilerde kan basıncının sigara içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin hipertansiyon geliştirme olasılığının %46 daha fazla olduğu belirlendi. Sadece elektronik sigara kullanan kişilerde ise yüksek tansiyon riskinin %15 arttığı, hipertansiyon teşhisi alma olasılığının ise %5 daha yüksek olduğu tespit edildi. Ancak araştırmacılar bu sonucun örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle istatistiksel olarak kesin kabul edilmediğini belirtti. Araştırmada ayrıca sigara ve elektronik sigara kullanan kişilerin genellikle daha genç olduğu, daha yüksek kolesterol seviyesine sahip olduğu ve vücutlarında daha fazla yağ bulunduğu görüldü. Araştırmacılar, sigara kullanımının azalmasına yönelik çalışmaların son yıllarda elektronik sigara kullanımındaki artış nedeniyle beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Ezel'den bir felaket dinleyelim. Bu arada Berlin'de düzenlenen bir festivalde en son Ankara Havası oynarken görüntülenmiş Ezel. Çok da tatlı gözüküyor vallahi. Hoşuma gitti benim. Bayağı bir güldüm. Güzel. Yani neden olmasın? Sonuç itibariyle farklı tarzlarda farklı isimleri görünce hoşumuza da gitmiyor. Diyor, değil diyor. Ve Ezel'le felaketle devam ediyoruz.

0: FM Reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM Reklam.

Büyü Beni diyecek Göksel İpekçi. Biliyorsunuz dünyanın ünlü pop yıldızı Dua Lipa evlendi. İtalya'nın Palermo kentinde çok da güzel olmuş o şapkasıyla, kıyafetiyle falan. Bu düğün töreni yaklaşık 1,5 milyon sterline, yani 92 milyon liraya mal olmuş. Bizde de biliyorsunuz düğünler maliyetli diyorlar ama bu kadarı da biliyorsunuz ancak böyle bir dünya starında. O Hintlilerde falan oluyor. Geliyorlar buraya ya da Araplar geliyorlar. Büyük otellerde düğünler falan yapıyorlar. Falan bilmiyorum. Eğer yoksa hiç şey yapmamak lazım, zorlamamak lazım. Varsa da yapılır tabii ki, herkesin kendi isteği. Tabii burada söz konusu olan zaten Dua Lipa. Ve işte Göksel İpekçi, Duy Beni.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
3: FM olarak A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası'nda

Kaçsana bana diyecek şimdi Buray. Geçen gün Mert Başar'ın bir açıklamasını gördüm. Gelecekte en büyük sektör huzurevi ve yaşlı bakım hizmeti olacak diyor. Gelecekteki çok büyük bir yalnızlık var diyor gelecekte. Birçok insan huzurevinde kalmak isteyecek diyor. Çok önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz şu an bu sektöre girmek istiyorsanız diyor. Evet doğru, gelecekte daha çok yalnızlık olabilir. Yani hayat gerçekten hızla değişiyor ve nihayetinde gelecekte bir gün geliyor. Herkes için en hayırlısı neyse o olsun, bu konuyla ilgili herhangi bir fikir belirtmeyeceğim. Sonuçta olması gereken bir sektör. Çünkü hayatın geri kalan yıllarını orada yaşıtlarıyla güzel bir ortamda geçirmek isteyen insanlar da olabilir mesela evde yalnız olacağına. Buray ve kaçsana bana.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Yeni bir araştırma elektronik sigara kullanımının yüksek tansiyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar özellikle sigarayla birlikte elektronik sigara kullanımının kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskini daha da yükseltebileceği konusunda uyarıyor. Elektronik sigaralar başlangıçta sigarayı bırakmaya yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olsa da uzmanlar bu ürünlerin tamamen risksiz olmadığını uzun süredir vurguluyor. Elektronik sigaraların zararlı toksinler içerdiği ve uzun vadeli sağlık etkilerinin henüz tam olarak bilinmediği belirtiliyor. Amerikan Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması kapsamında 12 ila 80 yaş arasındaki 6262 kişinin verileri analiz edildi. Sonuçlara göre sigara veya elektronik sigara kullanan kişilerde kan basıncının sigara içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin hipertansiyon geliştirme olasılığının %46 daha fazla olduğu belirlendi. Sadece elektronik sigara kullanan kişilerde ise yüksek tansiyon riskinin %15 arttığı, hipertansiyon teşhisi alma olasılığının ise %5 daha yüksek olduğu tespit edildi. Ancak araştırmacılar bu sonucun örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle istatistiksel olarak kesin kabul edilmediğini belirtti. Araştırmada ayrıca sigara ve elektronik sigara kullanan kişilerin genellikle daha genç olduğu, daha yüksek kolesterol seviyesine sahip olduğu ve vücutlarında daha fazla yağ bulunduğu görüldü. Araştırmacılar, sigara kullanımının azalmasına yönelik çalışmaların son yıllarda elektronik sigara kullanımındaki artış nedeniyle beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Geldik programın sonuna herkese. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın tekrar görüşene kadar hoşçakalın diyorum. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın yine buradayım.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Yeni bir araştırma elektronik sigara kullanımının yüksek tansiyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar özellikle sigarayla birlikte elektronik sigara kullanımının kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskini daha da yükseltebileceği konusunda uyarıyor. Elektronik sigaralar başlangıçta sigarayı bırakmaya yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olsa da uzmanlar bu ürünlerin tamamen risksiz olmadığını uzun süredir vurguluyor. Elektronik sigaraların zararlı toksinler içerdiği ve uzun vadeli sağlık etkilerinin henüz tam olarak bilinmediği belirtiliyor. Amerikan Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması kapsamında 12 ila 80 yaş arasındaki 6262 kişinin verileri analiz edildi. Sonuçlara göre sigara veya elektronik sigara kullanan kişilerde kan basıncının sigara içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin hipertansiyon geliştirme olasılığının %46 daha fazla olduğu belirlendi. Sadece elektronik sigara kullanan kişilerde ise yüksek tansiyon riskinin %15 arttığı, hipertansiyon teşhisi alma olasılığının ise %5 daha yüksek olduğu tespit edildi. Ancak araştırmacılar bu sonucun örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle istatistiksel olarak kesin kabul edilmediğini belirtti. Araştırmada ayrıca sigara ve elektronik sigara kullanan kişilerin genellikle daha genç olduğu, daha yüksek kolesterol seviyesine sahip olduğu ve vücutlarında daha fazla yağ bulunduğu görüldü. Araştırmacılar, sigara kullanımının azalmasına yönelik çalışmaların son yıllarda elektronik sigara kullanımındaki artış nedeniyle beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri severim.

Hayatım hep sek içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynadım.

gördüğüm dış hakkında kimim kimsem yok, bildiğim senden başka.

gözden kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül.